şılay kapta bir asıbay bir om may ba darung nay nang se dasi komodo jano semani hape omuy masim bu bar bar baykya ojado os kinde sing hape thang lay nane